Uğurcan Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

Uğurcan Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

Radyo Üsküdar, kurucu rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

ben seni hiç sevmedim ki. Yorgun akşamlarda söylediğimiz şarkıları sevdim. Bir çiçeğe gülmeni, bir güle benzemeni sevdim. Bir de yıldızları sevdim. Eylül akşamlarında gelip gözlerinde durdular. Ben seni hiç sevmedim ki. Beni yola koyduğunda ayrılmayı sevdim. Kurşunları sevdim beni vurduğunda. Ağlamayı sevdim unuttuğunda. Yalnız olduğumu anladığımda ayakta kalmamı sevdim. Yıkılmamı sevdim seni her hatırladığımda. Ekmeği sever gibi sevdim sensizliği. Su gibi özledim Temmuz güneşinde sesini. İkindide yağmur gibi, geceleyin rüzgar gibi sevdim seni sevdiğimi. Ben seni hiç sevmedim ki. Kuşlara şarkılar öğretmeni sevdim. Menekşeyle konuşmanı, Nisan'a hatırlatmanı, baharın bir adının da yalnızlık olmalığını. Düştüğüm zaman kanayan yanlarımı ve tuhaflığımı üşüdüğüm zaman, sakız satan çocukları, yeni çıkan şarkıları, her kaybettiğinde kazanan yanlarını sevdim. Denize düşmüş gül gibi düştüm ateşe. Ben yangını sevdim, yandığım zaman böyle işte.

Bir gece bir ceylan indi dağdan kalbine. Bir gece bir şiir gibi kibrit alevinde, alemin ortasında kimsesizliğin sesinde, buğusunda sabahın, acımasızlığında bir ahın, ağlayan yüzünde İsa'nın, ferahlatan gücüyle duanın, korkutan yanıyla narın, incirin, zeytinin ve kalbin üstüne, gülün üstüne, tutunduğum umudun üstüne, korkunun üstüne, senin üstüne, hepsinin üstüne, hep senin üstüne. Ben seni hiç sevmedim ki. Gittiğin zaman gitmeni sevdim. Evreni sevdim geldiğin zaman. Kalmanı sevmedim. Korkuyordum sana alışmaktan. Yine de sevdim gülümsemeyi, mendilimi sallarken seni götüren trenin arkasından. Kırlara ilk kar düştüğü zaman, ölümünün ne güzel olduğunu sevdim, seni içimde öldürdüğüm zaman. Ben seni hiç sevmedim ki. Yorgun akşamlarda söylediğimiz şarkıları sevdim. Bir çiçeğe gülmeni, bir güle benzemeni sevdim. Bir de yıldızları sevdim. Eylül akşamlarında gelip gözlerinde durdular. Ben seni hiç sevmedim ki. Kuşlara şarkılar öğretmeni sevdim. Menekşeyle konuşmanı, Nisan'a hatırlatmanı, baharın bir adının da yalnızlık olmalığını. Düştüğüm zaman kanayan yanlarımı ve tuhaflığımı üşüdüğüm zaman, sakız satan çocukları, yeni çıkan şarkıları, her kaybettiğinde kazanan yanlarını sevdim. Denize düşmüş gül gibi düştüm ateşe,

Ben yangını sevdim, yandığım zaman böyle işte. Ben seni hiç sevmedim ki. Ben sevdim mi, adam gibi severim. Ben sevdim mi, adam gibi severim.

0: Radyo Üsküdar.
1: Ruhumu eritip de kalıp da dondurmuşlar. Onu İstanbul diye toprağa kondurmuşlar. İçimde tüten bir şey, hava, renk, eda, iklim. O benim zaman, mekan aşıp geçmiş sevgilim. Çiçeği altın yaldız, suyu telli pulludur. Ay ve güneş ezelden iki İstanbulludur. Denizle toprak yalnız onda ermiş visale. Ve kavuşmuş rüyalar onda, onda misale. İstanbul benim canım, vatanım da vatanım.

Tarihin gözleri var surlarda delik delik. Servi, en damlı servi, ahirete perdelik. Bulutta şaha kalkmış Fatih'ten kalma kırat, pırlantadan kubbeler, belki 1 milyar kırat. Şahadet parmağıdır göğe doğru minare. Her nakışta o mana, öleceğiz ne çare. Hayattan canlı ölüm, günahtan baskın rahmet. Beyoğlu tepinirken ağlar Karacaahmet. O manayı bul da bul, ille de İstanbul'da bul. İstanbul.

Boğaz gümüş bir mangal kaynatır serinliği. Çamlıca'da yerdedir göklerin derinliği. Oynak sular yalının alt katına misafir.

Yeni Dünya'dan Mahzun Resimde Eski Zefir. Her akşam camlarında yangın çıkan Üsküdar. Perili ahşap konak, koca bir şehir kadar. Bir ses, bilemem

Ergef işler. Yedi renk, yedi sesten sayısız belirişler. Eyüp öksüz, Kadıköy süslü, Moda kurumlu. Adada rüzgar, uçan eteklerden sorumlu. Her şafak hisarlarda oklar çıkar yayından. Hala çığlıklar gelir Topkapı Sarayı'ndan. Ana gibi yar olmaz, İstanbul gibi diyar. Güleni şöyle dursun, ağlayanı bahtiyar. Gecesi sümbül kokan, Türkçesi bülbül kokan,

Yaşlandım. Güneşim batıyor. Gece yaklaşmada sinsi, sessiz ve sonsuz. Biliyorum her şeysiz, sensiz, bensiz, biteceğim karanlıklar içinde. Biraz daha her şeyle haşır neşir, biraz daha kendimle bilişmemiz, biraz daha seninle baş başa bir, biraz daha gök, biraz daha deniz.

0: Radyo Üsküdar.
1: Karanlık ufuklar er geç ağarır. Dağları da duman bürür. Aldırma. İnananlar elbet menzile varır. Hac kervanı ağır yürür. Aldırma.

Sevda tutmaz her yüreğin örgüsü. Aşk dediğin kula Allah vergisi. Ne günahı vardır ne de sorgusu. Sevmeyenler

ayrılıklar bağrımızı delse de, soframıza hasret aşı gelse de, muhannetler halimize gülse de, derdi veren derman verir, aldırma. Yolumuza dursalar da ne çıkar? Kolumuzu kırsalar da ne çıkar? Prangaya vursalar da ne çıkar? Hain ölür, demir çürür. Aldırma. Aşkın denizinde çimip yunalım. Biraz daha bekle, eli kınalım. Yanacaksak bu uğurda yanalım. Yananları Allah görür.

kızında kalbimin yarısı. Ey Alimunzur, ey dağların kartalı. Benim ömrümde bir kırlangıç ağdı vardır bildiğin. Benim ömrümde tel örgüler, kuşlu kayası, kör karanlık, yağlı kurşun, bir de yanık türküsü anamın. Her biri bir başka seherinde güz dönümünün. Vurup gitmiştir sessizce oğulları, şu gurbet denen şu belalı, şu pur yılanı, şu bilinmez sefere.

0: Radyo Üsküdar.
1: Açıldı ömrümün haritası. Bir omzu düşük ağır delikanlı. Ey Ali Munzur, ey dağların kartalı. Sağ yanım bıçak yarası, sol yanım hicran. Ve emanet kalmıştır bir köylü.

bir ırmak vardır. Durup önünde taş yüzdürdüğümüz ak köpüklerinde, sesine sesimizi kattığımız ve anamızın patiskadan biçtiği uzun donlarımızla, bir turna balığına gençliğimizi sattığımız, haylandığımız, adamdan sayılıp delikanlı halaylarına karıştığımız, yıldızların altında dam bacalarında aşık attığımız, benim ömrümde yarı çıplak kopil delikanlısı ortalığın, yağmurların sevdalısı ve parlayan Yusuf tutan kuşlarının, benim ömrümde mor menefşe, yediveren gülleri böğürtülen, bir de sen içime işleyen. Ah sen, 19 yaşımın ve ırmağımın ve toprağımın hakkına, bir de sen, bulutlarım akına yaktığım sebebim, namerd olayım, sevmedim hiçbir şeyi böyle bu kadar. Ya da sevemedim. Ey Ali Munzur, ey dağların kartalı, sağ yanım bıçak yarası, sol yanım hicran ve emanet kalmıştır bir köylü kızında kalbimin yarısı.

mağarada mı içine? Bu da bir rivayettir. 12 yıl bilmem kaç bin gece. Bir türkü sesinde. Dumanlı dağları duman kaplamış. Yine mi gurbetten kara haber var? Seher vakti bu yerlerde kimler ağlamış? Çimenler üstünde gözyaşları var. Benim ömrümde. Şimdi vur. Vur içine onca talanı, onca sevdayı vur. Vur Ali Munzur, bu sol yandaki hicran yarası böyle çoktur. Benim ömrümde çiçeğin bozamadığı, karanlığın düşemediği yüzüm, bana mahsus kor ayazda üşüdüğüm, tercanın yeşili, ciminin üzüm gözlü güzeli ve güzün yaprağını döken de dut ağacım, kalbime bir gül dikeni, fikrime sevda batanda, Kemah'ın istasyonuna Doğu Ekspresi demir atanda, Murat suyu Fırat'a karışıp üç gün üç gece kan akanda, ben belki bin gece sayanda gurbet akşamlarında yıldızları, emanetine iyi bakasın köylü kızı, o elinde tuttuğum o kanayan şey, Ali Munzur'un kalbinin yarısı.

dahil delikanlısı ortalığın, yağmurların sevdalısı ve parlayan Yusuf tutan kuşlarının, benim ömrümde mor menevşe yedi veren gülleri böğürtlen, bir de sen, bir de sen içime işleyen, ah sen, 19 yaşımın ve ırmağımın ve toprağımın hakkına, bir de sen, bulutlarıma kına yaptığın sebebimin, namert olayım, sevmedim hiçbir şeyi böyle bu kadar. Namert olayım, sevmedim hiçbir şeyi böyle bu kadar. Ya da sevemedim. Ben Ali Munzur, ben dağların kartalı. Sağ yanım bıçak yarası, sol yanım hicran. Ve emanet kalmıştır bir köylü kızında kalbimin yarısı. Açıldı ömrüme.

0: kulaç. Ben Anadolu'yum.
1: Ben Anadolu'yum. Yıllar yılı susuz kaldım. Yıllar yılı aç. Şükrederek kalktığım sofralarımda ya soğan ekmek olur yahut bulamaç. Hastalarım vardı ölüm yataklarında. Ne doktor yüzü gördüm, ne ilaç. Zaman zaman nankör çıktı büyütüp okuttuğum, gölge vermedi çok kere diktiğim ağaç. Devlet denince hep vergi geldi aklıma, jandarma denince kırbaç.

boşuna akıp gitti. 3-5 adım ötesinde toprağım vardı kıraç. Gittim, yiğitçe dövüştüm gaza meydanlarında. Ne takı zaferler istedim ne taç. Savaşta çiğnetmedim hilali düşmanlara. Barışta düştü üstüme gölge gölge haç. Yolsuz, okulsuz köylerim, kasabalarım hala alın terine muhtaç. Ben Anadolu'yu, acılı, mahzun. Bende bitmez tükenmez dert kulaç kulaç. Bende bitmez tükenmez dert kulaç kulaç.

Gözlerim kanıyor ikide bir. Türk filmlerinin yarı absürt senaryolarında hüzünleniyorum. Şizofreni diyorlar algınlığımı. Anne, ben ölüyorum. Gözlerim doluyor. Gözlerim kanıyor. Anne, ben erken ölüyorum. Yüreğim gene benimle. Ama ben yaralıyım. Ve artık ata binemiyorum. Aramızda dağlar var. Kokun geliyor uzaklardan. Hissediyorum. Ellerin cennet kokuyor anne. Kucağın cennet kokuyor. Beni kucağına alsana. Sarsana beni. Koklasana. Anne, ben ölüyorum. Ağlamasana.

sevdiğim kıza söyle, şarkımızı unutmasın. Her yerde sen, her şeyde sen, bilmem ki nasıl söylesem diye biten şarkımızı. Nefes almak, nefes almak yaşamak mıdır anne? Acı çekiyorum nefes alırken. Yaşamak, yaşamak acı çekmek midir? Ölürsem, ölürsem nefes alamam değil mi? O halde ölüm acısız, daha mı güzeldir ölüm?

keşke diyorum, hiç gitmeseydim İstanbul'a. Adam olmak için İstanbullu olmak gerekmezmiş. Keşke diyorum, hiç gitmeseydim. Yolumu kesmeselerdi dar sokaklarda, kavgalara girmeseydim. Seni bu kadar üzmeseydim. Keşke diyorum, ah keşke. Düşün ki savrulmuşum, ateş iken kül olmuşum. Alın yazım almış beni avuçlarına, ki uzaklarda bir yerlerde bir şehir olmuşum. Üşüyen, yanan, eriyen bir şehir. Kül olmuş gitmişim anne, ve bir avuç toz olup düşmüşüm ayak izine. Ve şimdi yanıyorum, elini tutamadan ölüyorum, ona yanıyorum. Saçlarım ağarmadan ölüyorum, ona yanıyorum. Anne ben ölüyorum, gözlerim doluyor, gözlerim kanıyor. Anne ben erken ölüyorum. Kokun geliyor uzaklardan, hissediyorum. Ellerin cennet kokuyor anne, kucağın cennet kokuyor. Beni kucağına alsana, sarsana beni, koklasana. Anne ben ölüyorum, ağlamasana.

Uzun kavak kalmadı ki gıcırdasın, ama benim sol yanımda sancı baki. Anne ne olur ki sıram gelmiş olsun varsın. Ben ölürsem benden genci var tabii, ama aşık garip değil hiçbiri. Ben de olamadım yokmuş kısmette, yaşadıkça şahsenemi hissettim. Gerçi Tebriz'e Tiflis'e hiç gitmedim, gitsem de bulamazdım eminim. Anne Yunus ne dediyse hep çıktı.

0: girsek de muhakkak çırağında değiliz anne. Lambalar söndü, çakmağı kim yakacak? Bu uluyanlar çakal mı? Ben hırkasını giymiş bir derviş miyim? Yoksa öldüm mü anne? Hiçbir ilişkim kalmadı çevreyle. Yağmur beyhude yağıyor. Hani camdan bakacak Arap kızları da nerede? Bir şahin uçurtma marifetim vardı kaleden kaleye. Cılız kuşcağızlarmış onlar, şahin değil. Ben uçurduğum için uçmazlarmış, başıboş uçarlarmış üstelik. Sırtımda hırka, ayağımda terlik. Niye ben ölmüş müyüm anne? Çıktım yücesine seyran eyledim, kayak merkezleri olmuş yüceler. Karlar üstünde kırmızı gagalı bir kara kuş. Dalgın ve bihuş bakıştık bir süre. Ben kuşça, o insanca. Keremler gurbette işçiydiler. Aslıları doğrusu aramadım. Şahsenimi düşündüm sessizce.
1: Radyo Üsküdar.

senden başka yar bilmem. Ömür boyu gözüme bak de yeter. Bakarım başım gözüm üstüne. İster aşk denizine, ister hicran gölüne, ak de yeter. Akarım başım gözüm üstüne. Yılda bir olsa bile seviyorum de hele. Senden gelmişse eğer sefadır bana çile. Yalnız kalbimi değil, koca dünyayı bile. Yak de yeter, yakarım başım gözüm üstüne. Başım gözüm üstüne. Yeter ki sen bekle de hiç kalır sabır taşı. Küçük bir umut bile olur gönül yoldaşı. Razıyım ömür boyu gece gündüz gözyaşı. Dök de yeter, dökerim başım gözüm üstüne.

tek söz etmem, bu sevda vursa beni her yandan. Tanrım beni korusun benden bıktığın andan. Ne kadar sevsem bile bir gün olur dünyandan. Çık de yeter, çıkarım başı gözüm üstüne. Biliyorum sevgili, gönlümde yerim gurbet. İster sılaya çağır, ister her gün sürgün et. Sen mutlu ol bir tanem, ben ömür boyu hasret. Çek de yeter, çekerim başı gözüm üstüne. Seni bu kadar sevmek yalnız benim günahım. Hiç şikayet ettim mi? Bir gün çıktı mı ahım? Bir elimde yüreğim, bir elimde silahım. Sık de yeter, sıkarım başım gözüm üstüne. Başım gözüm üstüne.

Biliyorum bu aşkın yalnız sensin galibi. Her derdine razıyım, çıkmasın tek talibi. Varsın yağmur yağmasın, sen iste şimşek gibi çak de yeter. Çakarım başım gözüm üstüne.

Ben sana mecburum, bilemezsin. Adını mıh gibi aklımda tutuyorum. Büyüdükçe büyüyor gözlerin. Ben sana mecburum, bilemezsin.

parçalanıyor. Sokak lambaları birden yanıyor. Kaldırımlarda yağmur kokusu. Ben sana mecburum, sen yoksun. Övmek kimi zaman rezilce korkuludur. İnsan bir akşamüstü ansızın yorulur. Tutsak ustura ağzında yaşamaktan, kimi zaman ellerini kırar tutkusu, birkaç hayat çıkarır yaşamasından. Hangi kapıyı çalsa kimi zaman, arkasında yalnızlığın hınzır uğultusu. Fatih'te yoksul bir gramofon çalıyor. Eski zamanlardan bir cuma çalıyor. Durup köşe başında deliksiz dinlesem, sana kullanılmamış bir gök getirsem, haftalar ellerimde ufalanıyor. Ne yapsam, ne tutsam, nereye gitsem, ben sana mecburum, sen yoksun. Belki Haziran'da mavi benekli çocuksun. Ah, seni bilmiyor, kimseler bilmiyor. Bir şilep sızıyor ıssız gözlerinden. Belki Yeşilköy'de uçağa biniyorsun. Bütün ıslanmışsın, tüylerin ürperiyor. Belki körsün, kırılmışsın, telaş içindesin. Kötü rüzgar saçlarını götürüyor. Ne vakit bir yaşamak düşünsem, bu kurtlar sofrasında belki zor, ayıpsız fakat ellerimizi kirletmeden. Ne vakit bir yaşamak düşünsem, sus deyip adımla başlıyorum. İçim sıra kımıldıyor gizli denizlerin. Hayır, başka türlü olmayacak. Ben sana mecburum, bilemezsin.

Kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

0: Radyo Üsküdar.
1: Uğurcan Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da.

Radyo Üsküdar, bilimde sınırları aşan, dünyayı değiştiren o büyük güce kulak ver. Burası Alper Gezer Avcı ile uzayda deney yapan Teregenmer. İle geleceği kodlayan G20 zirvelerinde Türkiye'yi temsil eden tek üniversite Üsküdar Üniversitesi. Zengin akademik birikimi, ileriye dönük meslek odaklı programları, dinamik öğrenci toplulukları, en son teknolojiyi kullanma imkanı, merkezi konumlu kampüsleri ve daha pek çok avantajıyla bilimde sınırları aşan üniversite seni bekliyor. Gelecek için sadece eğitim değil, CRISPR'dan yapay zekaya, nörogentikten kök hücreye kadar Ar-Ge'nin kalbi burada atıyor.

köklü mavi diploma ile dünyada özgürsün. Şehrin tam merkezindeki 5 yerleşkemiz, 3500'ü aşkın uluslararası öğrencimiz ve Türkiye'de ilk kez müfredata giren pozitif psikoloji dersimizle fark oluşturuyoruz. Kendi manifestonu yazmaya, çok kültürlü bir geleceğe ve dijital dünyanın zirvesine yürümeye var mısın? Üsküdar Üniversitesi, insanı anlamaya bir adım daha. Şimdi en güçlü sesi seç. Senin vaktin, senin geleceğin. Unutma, hayat tercihtir.

0: Bana bir nihavet çal kemancı.
1: Radyo Üsküdar.
0: Şöyle inceden, derinden olsun. Biraz sonra akşam iner bu şehrin üstüne. Usuldan bir yağmur başlar sonra. Ne var ne yoksa dökülür ortaya bir bir. Umutlar, kederler, yüzleşmeler, inançlar ve aldatmalar. En beteri de aldatılmışlık olur, bilir misin? Hepsini hazmedersin de bir o dikilir karşına, yedi kollu canavar gibi. Bana bir nihavet çal kemancı. Şöyle inceden, derinden olsun. Her dokunuşun, bütün sözlerin ve ela gözlerin yalan olduğu an, martılar sessizce kaybolur ufukta. Sevda denen yalanın kahrolasıca gerçek yüzünü görürsün. İşte yağmur tam o anda başlar usul usul. Yavaşça kımıldar yüreğimdeki sancı. Ellerin telefonun tuşlarında, ne olur gel, bu gece gel, bu gece gel, bir daha gelme demek istersin. Bütün acıları kabullenerek. Kalleşçe set çeker gururun önüne. Yutkunamazsın. Gözlerini özlersin. En çok gözlerini. Bir de ağzını.

nefesin kesilir. Bin pişman olursun yaşadığına. Bir nihavend kemancı, bir nihavend çal. Ne olursun, çal da dursun bu zaman. Çal da sussun bu deli gönül. Çal da bitsin bu deli sevdam.

0: Radyo Üsküdar.
1: Uğur Can Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

sonra hatırladım. 3 gün sonra geldiğimde peygamberimiz orada bekliyordu. Ey genç, bana meşakkat verdin. Ben 3 gündür burada seni bekliyorum, buyurdu. Dostlarımla selamlaşmayı ve musafaha etmeyi, yani tokalaşmayı ihmal etme. Böyle yaparsan dostluğun güçlenir, günahların bağışlanır, kurtuluşa erersin. Peygamberimiz buyuruyor ki, iki Müslüman birbiriyle karşılaşıp tokalaşırsa ayrılmazdan evvel günahları bağışlanır. Çocuklarına karşı merhametli ol, onları öperek sev. Allah da sana karşı merhametli olur. Sevgili peygamberimiz torunu Hasan'ı kucağına aldı ve öptü. Onu gören bir sahabi, ya Resulallah, benim 10 çocuğum var, bunlardan birini bile öpmedim, dedi. Bunun üzerine peygamberimiz, merhamet etmeyene merhamet olunmaz, buyurdu. Müslümanlara karşı 5 vazifem var. Bunları ihmal etmemeye çalış yavrum. Peygamberimizin şefaatine nail olur, toplumda da saygı görürsün. Sevgili peygamberimiz şöyle buyuruyor. Bir Müslümanın diğer Müslümanlara karşı 5 vazifesi vardır. Bunlar selam almak, hastayı ziyaret etmek, cenazenin arkasından yürümek, davete icabet etmek, aksırana Allah merhamet etsin demektir. Bir cenazeye rastlarsan namazını kıl, sevabı boldur. Sakın arkadaşının ya da akrabasının cenaze namazını uzaktan seyredenlerden olma. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, bir kimse faziletine inanarak, Allah'ın sevabını umarak Müslüman kardeşinin cenazesine takip eder ve kılınıp defnoluncaya kadar beklerse, her biri Uhud dağı kadar olan 2 krat sevapla döner. Bir kimse cenazenin namazını kılıp defnolunmadan evvel ayrılırsa 1 krat sevapla döner. Sevgili yavrum, borçlanmamaya dikkat et. Mecbur olmadıkça kimseye borçlanma. Hele hele sakın borçlu ölme. Sonra kabirde borcunun karşılığında tutsak olursun. Peygamberimiz buyuruyor ki, en büyük sıkıntı borçtan doğan sıkıntıdır. Müminin ruhu borcu ödeninceye kadar kabirde rehin kalır. Kimseye zulmetme. Mazlumun duası kabul olur. Bedduasından sakın. Peygamberimiz buyuruyor, 3 dua vardır ki kabul olunmasında şüphe yoktur. Mazlumun duası, misafirin duası,

0: anne ve babanın evladına duası. Allah'ın kelamı Kur'an, peygamberimin sana bir emanetidir sevgili yavrum. Ona sahip çık. Hükümlerine uy. Böylece delalete düşmekten kurtulur, yolunu şaşırmaz. Veda haccında peygamberimiz onu şu sözlerle emanet etti bizlere. Müminler, size bir emanet bırakıyorum. Ona sıkı sarıldıkça yolunuzu hiç şaşırmazsınız. Bu emanet Allah'ın kitabı Kur'an'dır. Kur'an okumayı ihmal etme. Kekeleyerek de olsa onu oku. Kur'an kalbin nurudur. Dünyanı aydınlatır. Ayrıca kıyamet gününde onun şefaatine ihtiyacın olacaktır. Peygamberimiz buyuruyor ki, Kur'an okuyunuz. Zira Kur'an okuyanlara kıyamet gününde şefaatçi olarak gelir. Kur'an okuyup bu hususta mahareti olan kimse mukarreb meleklerle beraberdir. Kur'an'ı kekeleyip zorlukla okuyan kimseye iki kat ecir vardır. Kur'an yolundan sapma. Şayet saparsan hüsrana uğrarsın yavrum. Ve bil ki Allah seni alçaltır. Sevgili peygamberimiz şöyle buyuruyor. Allahu Teala şu Kur'an'la amel eden kavimleri yükseltir ve onun izinden gitmeyenleri de alçaltır. Kur'an'dan sure ve ayetlerinden mutlaka bir kısmını ezberle. Yoksa kalbin harap eve döner. Harap evlerde ise baykuşlar uçuşur. Sakın unutma. Peygamberimiz buyuruyor ki, kalbinde Kur'an'dan hiçbir ayet bulunmayan kimse harap ev gibidir. Namazını sakın ihmal etme. Şayet namazında gaflete düşersen diğer amellerin de boşa gider. Bu senin dünya hayatının boş olması demektir. Hatta nafile namazlarını da ihmal etme sakın. Onlara çok ihtiyacın olacak. Sevgili peygamberimiz buyuruyor. Bir kulun kıyamet gününde hesabı ilk evvel sorulacak ameli namazdır. Eğer namazı dürüst çıkarsa felah bulmuş, kazanmıştır. Eğer namazı düzgün çıkmazsa kaybetmiştir. Farz namazları eksik çıktığında aziz ve celil olan Allah, bakınız kulumun nafile namazı var mıdır der. Eksikleri nafile namazlarıyla tamamlanır. Diğer ameleri de.
1: Radyo Üsküdar.
2: Sen olmasaydın yolumun ucunda, bu yola çıkmazdım Asmina. Her adımda ismindir dilimde, yol yorgunuyum, anla Asmina. Yürüdükçe uzattım yolumu, hasretin aşılmıyor Asmina. Ne dağlar ne de denizler engeldir yoluma, bütün yollarımı kesen sensin Asmina. Yüreğim burkuldu, düştüm yollara. Acılı bir öykünün başlangıcısın Asmina. Tahammül ettim yüzüme fırlatılan taşlara. Dikiş tutmaz yaranın acısısın Asmina. Gitgide kavgam büyüyor, sen kavgamın içindesin Asmina. Öyle bir kavga ki dönülmüyor, ölüm şerbetinde sen varsın Asmina. Atımı inatla sürüyorum yangına, bu yangında sen varsın Asmina. Bir alev ki düşmüş bağrıma, yanıyorum farkında mısın Asmina? Seni arıyorum kırık bir şarkıda. Terk edilmiş barikatlardasın Asmina. Efkar gibi duruyorsun alnımda. Seni başucumda tutuyorum Asmina. Yılların hasretini taşıyorum yüreğimde. Yüreğim sende sürgündür Asmina. Saklarken iki hecelik ismini belleğimde. Gayrısını aklım almıyor Asmina. Asmina.

Ben bir dervişim, gezdiğim sahra. Ben bir damla su, gül yaprağında. Ben bir dilenci, senin kapında. Ben bir hoyrat rüzgarın saçlarında. Okşadığım bir çift lafındır asmina. Başını kaldır da yüzüme bir bak. Nasıl da vurulmuşum rengine, kokuna. Gözlerimdeki ifadeyi okumaya bak. Nasıl da bakıyor çakmak çakmak. Akıttığım kan gözyaşımdır asmina. Hakkın selamıyla durdum divanına. Huzuruna kabul et, yakışsın şanına. Sır kelamıdır beni bu derde salan. Suskunluğuma gömdüm ahvalimi. Yalnız arzu halim sanadır asmina. Ararken yarimi, cemalini sende gördüm. Dokununca yaprağına, yarin saçlarını okşadım. Günlerce oturup yanı başında seyrine durdum. Nasıl da mahzun duruyorsun göz ucumda. Sana bakan gönül gözümdür asmina.

Hiçbir yere ait görmüyorum kendimi. Heybemde taşıyorum servetimi, derdimi. Yurdumu arıyorum, yurdum sen, yurdun da sen. Sende yaşamak istiyorum, kırma şevkimi. Seni canımda can bildiğimdendir Asmina. Ben ki gençliğimin deli çağındayım. Tasa nedir, korku nedir bilmiyorum. Kükrerim tüm belalara, korkulara. Sadece senin karşında titriyorum, ağlıyorum. Bu benim her gün kahrolduğumdandır Asmina. Kaç zamandır dil döküyorum uğruna. Kerem eyle sözlerin dokunsun ruhuma. Zamanını sana verdim, gönlümü sana. Uykusuzluğumda büyüttüm rengini, ahengini. Korkum bir rüzgara kapılıp gideceğindendir Asmina.

0: Radyo Üsküdar.
1: Uğur Can Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

Radyo Üsküdar, kurucu rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Radyo Üsküdar, kurucu rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

kognisyon geni, yenili arama geni. Diğer canlılarda yok bu yenili arama. Yani sadece insan, 1000 sene önceki insan evini aynı yapmıyor. Ama örümcek, karınca hepsi aynı yapıyor. Hep aynı yapıyor. Bu ne demektir? İnsan yeni deneyimler açık olma. Algılam insan da var, gelişmeye açık. Bilgiyle gelişmeye açık insanın genetik algoritmaları. Bütün bu genetik yapımız bizim şeyi gösteriyor. Yani diğer hayvanların genetik kodlarına bakarsak yemek, içmek, üremek, barınmaya göre var. Ama insan hayal kurma, amaç belirlemeye göre var. Anlam arayışına göre bir genetik var. Bir hayvanın hayal dünyasını incele, bir kedinin mesela köpeğin, hayvanları incele, yiyecek peşinde koşmak vardı. Ama insan hayal dünyasında her insana göre değişiyor. Değişiyor, o halde insan maddenin daha üstünde bir varlık. İnsan bu dünyanın dışında, hatta Heidegger insan için şey demiş, bu dünya bırakılmıştır demiş. Çünkü dünyanın ürünü değil, dünyanın tarihine baktığımız zaman insan anomali olarak ortaya çıkıyor. Sıra dışı bir varlık olarak çıkıyor. Bir uymuyor doğaya. Zaten arılarla ilgili yapılmış bir böyle şey, düşünce deneyi var. Arılar yok ediyorlar. Dünyada 50 sene dünya çöl oluyor. İnsanı yok ediyorlar. 50 sene sonra dünya çok daha güzel yemyeşil oluyor. Örnek Çernobil. Yani bunun gibi. Yani demek ki bu dünya, insan bu dünyaya sonradan gelmiştir. Dünyada bulunmasının başka bir özel bir nedeni, özel bir anlamı vardır. Bu açıdan ele aldığımız zaman genetik olarak bizim insan diğer canlılardan farklı. Peki nörobilim ne diyor? Nörobilim de aynı şekilde insan beyni diğer canlıların beyninden farklı çalışıyor. İşte anlam arayışı, özgür iradesi var, sorguluyor. Hatta insan zihninde böyle Tanrı'ya kafa tutmayla ilgili genetik yapı, özgürlük var. En kötüyü ve en iyi arasında seçim yapmayla ilgili bir özgür iradesi var. Bu insanın diğer canlılardan farklı olarak yaratıldığını gösteriyor bize. Yani bu nedenle bizim hayattaki varoluşumuzu diğer canlılarla kıyaslasak, insanın özel yaratıldığını, özel yaratılmasının da özel bir nedeni olduğunu, özel nedenin de ne olduğunu insanı yaratanın en iyi bilebileceğini. Yani şu anın insanın bu dünyadaki

0: konumunu en iyi kim bilir? Yüksek irade, yüksek güç. O bilir bunu. Bunun için insanın yararına olanın o olduğunu düşünerek anlam arayışımızı, varoluş sorgulamamızı bu şekilde yapmamız gerekiyor. Gençler bu soruları çok soruyorlar şimdi. Yani en çok sordukları sorular neden bu, neden bu kötülükler var? Yani neden bunlar var? Bu sorular hep sık sorulan sorular. Bilmiyorum yeteri oldu mu?
1: Güzel bir cevap oldu hocam, kıymetli hocam.
0: Sorunu bir daha okursanız, bir eksik kaldıysa
1: tabii ki. Şöyle insanlar inançlanıyor. Radyo Üsküdar.

Radyo Üsküdar, bilimde sınırları aşan, dünyayı değiştiren o büyük güce kulak ver. Burası Alper Gezer Avcı ile uzayda deney yapan TRT.

Geleceği kodlayan G20 zirvelerinde Türkiye'yi temsil eden tek üniversite Üsküdar Üniversitesi. Zengin akademik birikimi, ileriye dönük meslek odaklı programları, dinamik öğrenci toplulukları, en son teknolojiyi kullanma imkanı, merkezi konumlu kampüsleri ve daha pek çok avantajıyla bilimde sınırları aşan üniversite seni bekliyor. Gelecek için sadece eğitim değil, CRISPR'dan yapay zekaya, nörogentikten kök hücreye kadar Ar-Ge'nin kalbi burada atıyor. Hep İstanbul ve Üsküdar Üniversitesi Diş Hastanesi, bilim ve uygulama ortaklığında sağlıkta öncü, 100'den fazla bölümle kariyerde güçlü, mavi diploma ile dünyada özgürsün. Şehrin tam merkezindeki 5 yerleşkemiz, 3500'ü aşkın uluslararası öğrencimiz ve Türkiye'de ilk kez müfredata giren pozitif psikoloji dersimizle fark oluşturuyoruz. Kendi manifestonu yazmaya, çok kültürlü bir geleceğe ve dijital dünyanın zirvesine yürümeye var mısın? Üsküdar Üniversitesi, insanı anlamaya bir adım daha. Şimdi en güçlü sesi seç. Senin vaktin, senin geleceğin. Unutma, hayat tercihtir.

0: Radyo Üsküdar.
1: Uğur Can Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

0: suretime çılgınlıklar öğreten esrar. Ben hep toprağa baksam da göz göze geldik. Söz ve suret yeniden yorumlandı. Zamana sığmaz aşklar aradım. Zehirden acıydı sunduğun her tat. Sana ait ne kadar söz varsa birer yalandı ey hayat. Kader şimdi hicranı söyletiyor akşam kuşlarına. Bu yüzden içinde boğulan bir adamın son kıyameti bu şiir. Ellerim yeniden dokunuyor toprağa. Unutuyorum beni yaşamaya kışkırtan bütün kelimelerini. Şimdi sükutu üstüne örtüyor eşya. Ben telaşla geçiyorum sokağından.
1: Radyo Üsküdar.

Uğurcan Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

Derinden derine ırmaklar ağlar, uzaktan uzağa çoban çeşmesi. Ey suyun sesinden anlayan bağlar, ne söyler şu dağ çoban çeşmesi? Gönlünü şirinin aşkı sarınca, yol almış hayatın ufuklarınca, o hızla dağları Ferhat yarınca, başlamış akmaya çoban çeşmesi.

O zaman başından aşkındı derdi. Mermeri oyardı, taşı delerdi. Kaç yanık yolcuya soğuk su verdi. Değdi kaç dudağa çoban çeşmesi. Vefasız Aslı'ya yol gösteren bu. Kerem'in sazına cevap veren bu. Kuruyan gözlere yaş gönderen bu. Sızmadı toprağa çoban çeşmesi.

Mecnun mezarda. Bir susuz yolcu yok şimdi dağlarda. Ateşten kızaran bir gül arar da. Gezer bağdan bağ çoban çeşmesi. Ne şair yaş döker, ne aşık ağlar. Tarihe karıştı eski sevdalar. Beyhude seslenir, beyhude çağlar. Bir sola, bir sağa, çoban çeşmesi.

Uğurcan Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

Radyo Üsküdar, Kurucu Rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Radyo Üsküdar, Kurucu Rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

0: Radyo Üsküdar.
1: Uğur Can Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

0: Ben yürürüm yana yana.
1: Radyo Üsküdar.
0: Ne akilem ne divane, gel gör beni aşk neyledi. Gâh eserim yeller gibi, gâh tozarım yollar gibi, gâh akarım seller gibi, gel gör beni aşk neyledi. Akan sulayın çağlarım, dertli yüreğim dağlarım. Yârim için ben ağlarım, gel gör beni aşk neyledi. Ya elim al kaldır beni, ya vaslına erdir beni. Çok ağlattın, güldür beni. Gel gör beni aşk neyledi. Ben yürürüm ilden ile, dost sorarım dilden dile. Gurbette halim kim bile, gel gör beni aşk neyledi. Mecnun olup an yürürüm, ol yâri düşte görürüm. Uyanıp melul olurum, gel gör beni aşk neyledi. Benzim sarı, gözlerim yaş, bağrım pare, ciğerim baş. Halden bilen dertli kardeş, gel gör beni aşk neyledi. Aşkın beni mest eyledi, aldı gönlüm hast eyledi. Öldürmeye kast eyledi, gel gör beni aşk neyledi. Miskin Yunus biçareyim, baştan ayağa yâreyim. Dost elinden avareyim, gel gör beni aşk neyledi.

Radyo Üsküdar, kurucu rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Bu sabah bulutsuz yağmur gibiyim. Yalnızlık çok zormuş. Tanıdık yüzler gördüm. Seni sordular, hiçbir şey söyleyemedim. Günahlarım boynuma. Bu işkence, bu acı nereye kadar gider bilmiyorum. Şimdi neredesin, ne yapıyorsun bilmiyorum. Ama beni sorarsan aşık adam ne yapar? Ya oturur şiir yazar, ya da dün gece benim yaptığım gibi oturur sabaha kadar hüngür hüngür hıçkıra hıçkıra ağlar.

Gün doğar dağların boz zelesinden, bir ılık can düşer peke üstüne. Çam ağaçlarında irem kokusu, saçlarında gönlüm hayal tutturur. İnce yollar çıkar uzak köylere, bir elimde ter kokusu bir mendil, yüreğimde zakkum tadı acılar. Sar bağrına, sar sevdama gülüm. Kan davalarından kalma burukluk, mavzer mermisinden okunur ölüm. Ben bir telim dut dalına bağlanan, ağıtlar, türküler, hoyratlar bende. Kozan kalesinde bir öksüz kartal, bıçak değil gözlerimin ışığı. Vur bağrına, vur sevdama gülüm.

gözyaşım bir ince yağmur. Uyursan dizlerim kuş tüyü yastık. Susuzsan sevgimi iç kanasıya. Bütün benliğinle içimdesin sen. Bir yörük kilimi yüreğim şimdi. Ser bağrına, ser sevdama gülüm. Saim Beyli yaylasındaki rüzgar eser deli deli alır kokunu. Buram buram Ankara'ya getirir. Sen içimde sevda kadar güzelsin. Yetimler dağında ağlama sakın. Gerek yok, gerek yok göz nuru çeyiz düzmene. Kur bağrına, kur sevdamı a gülüm. Kur sevdamı a gülüm.

Radyo Üsküdar, bilimde sınırları aşan, dünyayı değiştiren o büyük güce kulak ver. Burası Alper Gezer Avcı ile uzayda deney yapan Teregenmer. İle geleceği kodlayan G20 zirvelerinde Türkiye'yi temsil eden tek üniversite Üsküdar Üniversitesi. Zengin akademik birikimi, ileriye dönük meslek odaklı programları, dinamik öğrenci toplulukları, en son teknolojiyi kullanma imkanı, merkezi konumlu kampüsleri ve daha pek çok avantajıyla bilimde sınırları aşan üniversite seni bekliyor. Gelecek için sadece eğitim değil, CRISPR'dan yapay zekaya, nörogentikten kök hücreye kadar Ar-Ge'nin kalbi burada atıyor.

ile dünyada özgürsün. Şehrin tam merkezindeki 5 yerleşkemiz, 3500'ü aşkın uluslararası öğrencimiz ve Türkiye'de ilk kez müfredata giren pozitif psikoloji dersimizle fark oluşturuyoruz. Kendi manifestonu yazmaya, çok kültürlü bir geleceğe ve dijital dünyanın zirvesine yürümeye var mısın? Üsküdar Üniversitesi, insanı anlamaya bir adım daha. Şimdi en güçlü sesi seç. Senin vaktin, senin geleceğin. Unutma, hayat tercihtir.

Uğurcan Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

Radyo Üsküdar, kurucu rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Bu sabah bulutsuz yağmur gibiyim. Yalnızlık çok zormuş. Tanıdık yüzler gördüm. Seni sordular, hiçbir şey söyleyemedim. Günahlarım boynuma. Bu işkence, bu acı nereye kadar gider bilmiyorum. Şimdi neredesin, ne yapıyorsun bilmiyorum. Ama beni sorarsan aşık adam ne yapar? Ya oturur şiir yazar, ya da dün gece benim yaptığım gibi oturur sabaha kadar hüngür hüngür hıçkıra hıçkıra ağlar.

Radyo Üsküdar, bilimde sınırları aşan, dünyayı değiştiren o büyük güce kulak ver. Burası Alper Gezer Avcı ile uzayda deney yapan Teregenmer ile geleceği kodlayan G20 zirvelerinde Türkiye'yi temsil eden tek üniversite Üsküdar Üniversitesi. Zengin akademik birikimi, ileriye dönük meslek odaklı programları, dinamik öğrenci toplulukları, en son teknolojiyi kullanma imkanı, merkezi konumlu kampüsleri ve daha pek çok avantajıyla bilimde sınırları aşan üniversite seni bekliyor. Gelecek için sadece eğitim değil, CRISPR'dan yapay zekaya, nörogentikten kök hücreye kadar Ar-Ge'nin kalbi burada atıyor.

Roma ile dünyada özgürsün. Şehrin tam merkezindeki 5 yerleşkemiz, 3500'ü aşkın uluslararası öğrencimiz ve Türkiye'de ilk kez müfredata giren pozitif psikoloji dersimizle fark oluşturuyoruz. Kendi manifestonu yazmaya, çok kültürlü bir geleceğe ve dijital dünyanın zirvesine yürümeye var mısın? Üsküdar Üniversitesi, insanı anlamaya bir adım daha. Şimdi en güçlü sesi seç. Senin vaktin, senin geleceğin. Unutma, hayat tercihtir.

çok dipsiz kuyuya psikologlar gülsün. Çok değişik insanlardı ama çok ses vardı ve hiç duymazlardı. Adam sende, adam nerede? Adam yok. Adam sende, adam. Doktorlar gülsün. Sağ olsun sağ kalanlar. Hastayım demeyin, hemen anlarlar.

ok olduk ve çok geldik öğretmenim Gülsün. Gemiler yürümüyor kaptan, bütün köşeler bizi bekler. Neden mazhar mazhar adam sende?

Radyo Üsküdar, kurucu rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Radyo Üsküdar, bilimde sınırları aşan, dünyayı değiştiren o büyük güce kulak ver. Burası Alper Gezer Avcı ile uzayda deney yapan Teregenmer ile geleceği kodlayan G20 zirvelerinde Türkiye'yi temsil eden tek üniversite Üsküdar Üniversitesi. Zengin akademik birikimi, ileriye dönük meslek odaklı programları, dinamik öğrenci toplulukları,

kalma imkanı, merkezi konumlu kampüsleri ve daha pek çok avantajıyla bilimde sınırları aşan üniversite seni bekliyor. Gelecek için sadece eğitim değil, CRISPR'dan yapay zekaya, nörogentikten kök hücreye kadar Ar-Ge'nin kalbi burada atıyor. Hep İstanbul ve Üsküdar Üniversitesi Diş Hastanesi

Roma ile dünyada özgürsün. Şehrin tam merkezindeki 5 yerleşkemiz, 3500'ü aşkın uluslararası öğrencimiz ve Türkiye'de ilk kez müfredata giren pozitif psikoloji dersimizle fark oluşturuyoruz. Kendi manifestonu yazmaya, çok kültürlü bir geleceğe ve dijital dünyanın zirvesine yürümeye var mısın? Üsküdar Üniversitesi, insanı anlamaya bir adım daha. Şimdi en güçlü sesi seç. Senin vaktin, senin geleceğin. Unutma, hayat tercihtir.

adresi kayıp, kaynona buna sonra buldum.

yaşlandım. Güneşim batıyor. Gece yaklaşmada sinsi, sessiz ve sonsuz. Biliyorum her şeysiz, sensiz, bensiz, biteceğim karanlıklar içinde. Biraz daha her şeyle haşır neşir, biraz daha kendimle bilişmemiz, biraz daha seninle baş başa bir, biraz daha gök, biraz daha deniz.

Yüreğim atmıyor eskisi gibi, çırpınmıyor dün gibi. Heyecanım sükuta büründü, gözlerim şimdi yaşlı değil. Ellerim hep seni tutmak isterdi, onlar da kendi halinde. Ayaklarım ağır, kısacası tüm bedenim bitkin. Yoruldum belki, uğraşlarımın hepsi boşluğa düştü. Ben şimdi onlar için ağlıyorum. Gözyaşlarım bari boşluğa düşmesin diye ellerini aradım bugün ama nafile. Sen oralı değildin, ben yıpranmış eşyalar gibi kıyıdaydım. Zaman kayboldu, ben de kayboldum ve kendimi arıyorum aşk ilanıyla. İlanın tarihi geçti artık, hükümsüz kıldı boşa geçen zaman her şeyi. Ufaldı hayallerin, oysa dünyalara sığmazdı umutların. Git buralardan, kaçar gibi değil, göçer gibi git. Git buralardan, hatıraları çalar gibi değil, yüreğimi yerinden söker gibi git. Laleler yetişsin gözyaşlarımla, sonra rüyalarıma giren bahçeler olsun. Sen bir çiçeğin yaprağı, bu yılda geçti, hasattan sonra bana acılar kaldı. Bir de seninle gelen yalnızlık, her uyanışımda kaybettiğim dünüm ve yeni güne sensiz başlayışım. Umutsuz ve güçsüz, hep aynı filmi yaşıyorum. Belki bugün, belki bugün diye. Değişmeyen yazım beni alıştırdı yalana. Allah yardım eylesin yalnız kalana. Günler gözlerimden kayan yıldızlar gibi. Günler içimde onulmaz yarasızlar gibi. Günler sahte para gibi değersiz. Ömrüm gidiyor, gidiyor ömrüm belli belirsiz. Bana kayıpsız zamanlar kaldı şimdi sensiz.

Radyo Üsküdar, Kurucu Rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

0: loç. Ben Anadolu'yum.
1: Ben Anadolu'yum. Yıllar yılı susuz kaldım. Yıllar yılı aç. Şükrederek kalktığım sofralarımda ya soğan ekmek olur yahut bulamaç. Hastalarım vardı ölüm yataklarında. Ne doktor yüzü gördüm, ne ilaç. Zaman zaman nankör çıktı büyütüp okuttuğum. Gölge vermedi çok kere diktiğim ağaç. Devlet denince hep vergi geldi aklıma. Jandarma denince kırbaç.

En gümrah ırmaklarım boşuna akıp gitti. 3-5 adım ötesinde toprağım vardı kıraç. Gittim, yiğitçe dövüştüm gaza meydanlarında. Ne takı zaferler istedim ne taç. Savaşta çiğnetmedim hilali düşmanlara. Barışta düştü üstüme gölge gölge haç. Yolsuz, okulsuz köylerim, kasabalarım hala alın terine muhtaç. Ben Anadolu'yum, acılı, mahzun. Bende bitmez tükenmez dert kulaç kulaç. Bende bitmez tükenmez dert kulaç kulaç.

bir aslan yüreğim, aslan yüreğim, aslan yüreğim. Nefsin tuzağına düşen can mısın? Kesrette kıvranan bir kurban mısın? Çağın kıskacında perişan mısın? Yeter bu işkence, ustan yüreğim. Vay aslan yüreğim, aslan yüreğim. Gönüller Yunusça meyveye dursun, hoşgörü oğlu çamlı bele yurt kursun. Kadir Mevlam azim versin, güç versin. Ümitle, imanla beslen yüreğim. Hey aslan yüreğim, aslan yüreğim. Yıkmak için zulmün saltanatını, her seher yol eyle dua katını. Sonra eğerleyip sabratını, vefa dağlarına yaslan yüreğim. Hey aslan yüreğim, aslan yüreğim. Yol vermeyen yüce dağlar inlesin, haşmetinden çelik ağlar inlesin. Mehteran vuranda çağlar inlesin. Ya Allah, Bismillah, sesle.

ocağından, kayı boyundan, muştulu milletin kutlu soyundan, bir çınar kök saldı toprağa, bir hilal taht kurdu göğe, aydınlığı şu cihanı bürüdü, sıra dağlar el bağladı, sıra dağlar yürüdü, sıra dağlar yürüdü. Alperenler el verdi, köhne çağlar bel verdi, Kadir Mevla himmet etti, ozanlara dil verdi. Azameti karşısında sıra dağların, cüce dağlar yol verdi. Yunus Emre ve Mevlana ordusu, seher sessizliğinde tesbih tesbih dizildi yola. Hoşgörü pazarında gönül verip gönül almaya, yeminler edildi, sözler verildi, diyar-ı Rum'u Anadolu kılmaya, Anadolu kılmaya. Ve yürüdü yıldızlarla beraber, Edebali Akşemseddin el ele.

Her birisi emek verdi bir güle. Bir gülümüz bin gül oldu. Demet demet gönül oldu. Kutlu cumalarda, ak otağlarda destanların toy düğünü kuruldu. Şu ova Ertuğrul Gazi'nin şanlı zafer durağı. Şu dağ Osman Han dağı. Şu çağ pasların silindiği, zulmetin denildiği Fatih Mehmet Han çağı. Ey zifiri günden güne katmerleşen köhne çağ. Gecelere güvenip de kara kına yakmayasın eline. Sıra dağlar yüreğinden bir güneş doğmadaki geceler sahiline. Işığı zafer takı, hem tarihin yüz akı. Nura hasret insanlık,

Muhabbet meclisine sıra sıra erenler geldi. Gönülleri ipek, gözleri kara. Alperenler geldi daha heybetiyle. Kutlu kelam karşısında ömür boyu el bağlayan ve asırlarca zafer nuruyla zulmü dağlayan eller vardı. Ekin misali Allah'a uzanan, kırkta bir veren ve sonsuz bereket devşiren eller. Başlar vardı orgun başaklara iş, yüzler vardı ayın gıpta ettiği, yüzler vardı güneşle kardeş. Gönüller vardı ağaç misali, her bir dalında yıldızca çiçek ve sabır olgunluğunda meyveler. Görenler cennetten bahçe sanırdı, melekler gıpta eder, felekler kıskanırdı. Üç kıta, yedi deniz bir manga oluşturur, geçerdi önlerinden. Minnet dolu gözler, pervanece bağlılık. Ardından en mağrur surlar diz çökerdi yeni şahın önünde. Kutlu övgü beratlı erler gününde. Büyüklü küçüklü, kin yüklü, dağ dağ, kara bulutlar geldi güneşi boğmaya ve kezzapça yağmaya. Ardından fırtınalar sökün etti, kara kırbaçlı şeytan atları, esir aldı şafakları, zifiri zincire vuruldu çiçekler. Karanlıkla savaştan geride kalan, bir tarafta paslı ümit kırıntıları, yabana prangalı gönüller, birkaç eksik tercüme, en değerli malları, Avrupa yamalı fikir hamalları, bir devin uykusu, aşağılık duygusu. Beri tarafta rahmete uzanmış çiçekli eller, çölde su taşıyan karınca izleri, ümit denizleri, cihanı yeniden kucaklamaya yeminli, özü 15 asırlık manaya, gözü 9 asırlık anaya bağlı ışıktan erler. Kutlu bir kandilin için için yanışı, Küheylan uyanışı.

0: Radyo Üsküdar.
1: Yeter. Aydın ses ver. Çok mersi canım. Sedat ses ver. Allah kahretsinlere bak. Ataman.
2: Çok harika.
1: En güzeli benimki. Başlayabiliriz.

Uğurcan Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

0: Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.
1: Ay karanlık, maviye, maviye çalar gözlerin. Yangın mavisine, rüzgarda asi. Körsem, senden gayrısına yoksam, bozuksam. Can benim, düş benim, ellere nesi. Hadi gel, ay karanlık, itten aç, yılandan çıplak. Vurgun ve bela, gelip durmuşsam kapına. Var mı ki doymazlığım, ille de ille sevmelerim, sevmelerim gibisi. Oturmuş yazıcılar, fermanım yazar. Ne olur gel, ay karanlık. Dört yanım puşt zulası, dost yüzlü, dost gülücüklü. Cigaramdan yanar, alnım öperler. Suskun, hayın, çıyansı. Dört yanım puşt zulası, dönerim, dönerim, çıkmaz. En leylim gecede ölesim tutmuş. Etme gel, ay karanlık.
0: Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Radyo Üsküdar, kurucu rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Radyo Üsküdar, Kurucu Rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

0: Radyo Üsküdar.
1: Aşk nedir bilir misin sen? Aşk, İbrahim misali, ateşin teni yakması değil, tenin ateşi üşütmesidir. Aşk, Hira mağarasında uzlete çekilmektir. Enel Hak'tır aşk Hallacı Mansur'un dudağında. Aşk, Mevlana'da Şems'i, Şems'te Mevlana'yı bulmaktır. Ey sevgili, sende bulduklarım değil, sensiz kaybettiklerimdir önemli olan diye inlemektir aşk. Kimsenin göremediği bir semada, kimsenin dokunamadığı bir yıldızı bağrına basmaktır seni yakacağını bile.

savrulmaktır yağmur mevsimlerine aşk. Titretmektir cihanı bir ah çekişiyle. Ve sonra başladığın yerde bulduklarındır aşk. Senden sana kalanları toplarken sensizliği en derinliğiyle yaşamak. Özlemektir aşk. Beklemektir aşk. Gelmektir aşk. En çok da gitmesini bilmektir aşk. Ne adres aramak, ne adres sormak, bizzat adresin kendisi olmaktır aşk. Aşk vazgeçiştir sevgili, serden, yoldan, her şey.

aşk nedir bilir misin sen? Elif'te başlayıp Elif'te bitendir aşk. Ah'tır aşk. Sende olanı senlemek, benliği benlemektir aşk. Gitmektir vuslatın seherine, kapanmaktır en efkarın deminde. Yakışmaktır toprağa, aşk olmaktır aşk. Yusuf gibi zindanlara atılsan da, Eyüp gibi sabırla denensen de, İsmail gibi bıçağı bilensen de, hu diye başını Allah'a sunmaktır aşk. Gönül hanene hu diye gelene el vermek, yeri geldiğinde hay diye heda olmaktır aşk. Aşk nedir bilir misin sevgili? 7 günün içinde 7 çiçek solar. Kimi sarı, kimi kırmızı, kimisi beyaz. 7'si de aşktır. 7 yara, 7 bıçak, 7 darbe, 7 kan, 7 metre kuyunun dibinde şemsin kokusunu almaktır aşk. Aşk nedir bilir misin sevgili? İsmini, cismini bilmediğini 40 yıl boyunca şikayetsiz beklemektir aşk. Aşk nedir bilir misin sevgili? Enel Hak diye feryat edip kendi kanınla abdestini almaktır aşk. Aşk, 7 göğün kapısını aralamak, 7 meleğin kanatlarıyla çıkmak. Aşk, aşkı cemale vasıl olmaktır.

Uğurcan Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

Radyo Üsküdar, bilimde sınırları aşan, dünyayı değiştiren o büyük güce kulak ver. Burası Alper Gezer Avcı ile uzayda deney yapan Teregenmer. İle geleceği kodlayan G20 zirvelerinde Türkiye'yi temsil eden tek üniversite Üsküdar Üniversitesi. Zengin akademik birikimi, ileriye dönük meslek odaklı programları, dinamik öğrenci toplulukları, en son teknolojiyi kullanma imkanı, merkezi konumlu kampüsleri ve daha pek çok avantajıyla bilimde sınırları aşan üniversite seni bekliyor. Gelecek için sadece eğitim değil, CRISPR'dan yapay zekaya, nörogentikten kök hücreye kadar Ar-Ge'nin kalbi burada atıyor. Hep İstanbul ve Üsküdar Üniversitesi Diş Hastanesi, bilim ve uygulama ortaklığında sağlıkta öncü, yüzden fazla bölümle kariyerde güçlü, mavi diploma ile dünyada özgürsün. Şehrin tam merkezindeki 5 yerleşkemiz, 3500'ü aşkın uluslararası öğrencimiz ve Türkiye'de ilk kez müfredata giren pozitif psikoloji dersimizle fark oluşturuyoruz. Kendi manifestonu yazmaya, çok kültürlü bir geleceğe ve dijital dünyanın zirvesine yürümeye var mısın? Üsküdar Üniversitesi, insanı anlamaya bir adım daha. Şimdi en güçlü sesi seç. Senin vaktin, senin geleceğin. Unutma, hayat tercihtir.

Radyo Üsküdar, Kurucu Rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Radyo Üsküdar, bilimde sınırları aşan, dünyayı değiştiren o büyük güce kulak ver. Burası Alper Gezer Avcı ile uzayda deney yapan Teregenmer. İle geleceği kodlayan G20 zirvelerinde Türkiye'yi temsil eden tek üniversite Üsküdar Üniversitesi. Zengin akademik birikimi, ileriye dönük meslek odaklı programları, dinamik öğrenci toplulukları, en son teknolojiyi kullanma imkanı, merkezi konumlu kampüsleri ve daha pek çok avantajıyla bilimde sınırları aşan üniversite seni bekliyor. Gelecek için sadece eğitim değil, CRISPR'dan yapay zekaya, nörogentikten kök hücreye kadar Ar-Ge'nin kalbi burada atıyor. Hep İstanbul ve Üsküdar Üniversitesi Diş Hastanesi, bilim ve uygulama ortaklığında sağlıkta öncü, yüzden fazla bölümle kariyerde güçlü, mavi diploma ile dünyada özgürsün. Şehrin tam merkezindeki 5 yerleşkemiz, 3500'ü aşkın ulusal

müfredata giren pozitif psikoloji dersimizle fark oluşturuyoruz. Kendi manifestonu yazmaya, çok kültürlü bir geleceğe ve dijital dünyanın zirvesine yürümeye var mısın? Üsküdar Üniversitesi, insanı anlamaya bir adım daha. Şimdi en güçlü sesi seç. Senin vaktin, senin geleceğin. Unutma, hayat tercihtir.

Radyo Üsküdar, Kurucu Rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

0: Ben sana mecburum, bilemezsin. Adını mıh gibi aklımda tutuyorum. Büyüdükçe büyüyor gözlerin. Ben sana mecburum, bilemezsin. İçimi seninle ısıtıyorum. Ağaçlar sonbahara hazırlanıyor. Bu şehir o eski İstanbul mudur? Karanlıkta bulutlar parçalanıyor. Sokak lambaları birden yanıyor. Kaldırımlarda yağmur kokusu. Ben sana mecburum, sen yoksun. Sevmek kimi zaman rezilce korkuludur. İnsan bir akşamüstü ansızın yorulur, tutsak ustura ağzında yaşamaktan. Kimi zaman ellerini kırar tutkusu, birkaç hayat çıkarır yaşamasından. Hangi kapıyı çalsa kimi zaman arkasında yalnızlığın hınzır uğultusu. Fatih'te yoksul bir gramofon çalıyor. Eski zamanlardan bir cuma çalıyor. Durup köşe başında deliksiz dinlesem, sana kullanılmamış bir gök getirsem. Haftalar ellerimde ufalanıyor. Ne yapsam, ne tutsam, nereye gitsem, ben sana mecburum, sen yoksun. Belki Haziran'da mavi benekli çocuksun. Ah, seni bilmiyor, kimseler bilmiyor. Bir şilep sızıyor ıssız gözlerinden. Belki Yeşilköy'de uçağa biniyorsun. Bütün ıslanmışsın, tüylerin ürperiyor. Belki körsün, kırılmışsın, telaş içindesin. Kötü rüzgar saçlarını götürüyor. Ne vakit bir yaşamak düşünsem, bu kurtlar sofrasında belki zor, ayıpsız fakat ellerimizi kirletmeden. Ne vakit bir yaşamak düşünsem, sus deyip adınla başlıyorum. İçim sıra kımıldıyor gizli denizlerin. Hayır, başka türlü olmayacak. Ben sana mecburum, bilemezsin.
1: Radyo Üsküdar.

senden başka yar bilmem. Ömür boyu gözüme bak de yeter. Bakarım, başım, gözüm üstüne. İster aşk denizine, ister hicran gölüne, ak de yeter. Akarım, başım, gözüm üstüne. Yılda bir olsa bile seviyorum de hele. Senden gelmişse eğer sefadır bana çile. Yalnız kalbimi değil, koca dünyayı bile. Yak de yeter. Yakarım, başım, gözüm üstüne. Başım, gözüm üstüne. Yeter ki sen bekle de hiç kalır sabır taşı. Küçük bir umut bile olur gönül yoldaşı. Razıyım ömür boyu, gece gündüz gözyaşı. Dök de yeter, dökerim. Başım, gözüm üstüne.

Biliyorum. Biliyorum bu aşkın yalnız sensin galibi. Her derdine razıyım, çıkmasın tek talibi. Varsın yağmur yağmasın, sen iste şimşek gibi çak de yeter. Çakarım başım gözüm üstüne. Tek söz etmem bu sevda vursa beni her yandan. Tanrım beni korusun benden bıktığın andan. Ne kadar sevsem bile bir gün olur dünyandan. Çık de yeter, çıkarım başı gözüm üstüne. Biliyorum sevgili, gönlümde yerim gurbet. İster sılaya çağır, ister her gün sürgün et. Sen mutlu ol bir tanem, ben ömür boyu hasret. Çek de yeter, çekerim başım gözüm üstüne. Seni bu kadar sevmek yalnız benim günahım. Hiç şikayet ettim mi, bir gün çıktı mı ahım? Bir elimde yüreğim, bir elimde silahım. Sık de yeter, sıkarım başım gözüm üstüne. Başım gözüm üstüne.

söyleme ne olur. Ayrılıktan bahsetme. Nasıl katlanır? Nasıl katlanır bu gönül? Bu gönül sensizliğe.

Radyo Üsküdar.

bahar gününde. Parlıyordu gözlerim, masumca gülen gözlerinde. Suskun muydum bilmiyorum, aklım kalmıştı gülüşünde. Titriyordu ellerim, alevli bir akşamda ellerinde. Yanıyor muydum bilmiyorum, farkında değildim yanında. Eriyordu bedenim, yanımdayken yokluğunun koynunda. Ağlıyor muydum bilmiyorum, sana olan duygularımda. Yanıyordu sigaralarım, üst üste kaçan uykularımda. Ağlıyor muydum bilmiyorum, sana olan duygularımda. Yanıyordu sigaralarım, üst üste kaçan uykularımda.

nar gibi sessiz akan bir

0: Radyo Üsküdar.
1: Çiçeğe benziyor Ebruli. Tirşe bir telaş var şu köşede. Uçuk mavilerin arasında şarkılar bir renktir çoğu zaman. Ben bir ressamım işte o zaman. Şarkılar bir renktir çoğu zaman. Ben bir ressamım işte o zaman. Özenle

gibi artık ayıramazsın birbirinden. Şarkılar bir şiirdir çoğu zaman. Ben bir şairim işte o zaman.

İşte o zaman oyun var, oyun var, şimdi başlıyor. Ancak hangi yan sahne belli değil.

şarkılar bir oyundur. Çoğu zaman ben başroldeyim, işte o zaman

sen varsın, iyi ki varsın yanımda. Dokunmak istiyorum saçlarına. Yaşamak zor, gerçekten zor birlikte. Şu resimde

0: Radyo Üsküdar.
1: Uğur Can Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir ses.

Seni de vururlar bir gün ey acı, uçuşup durduğun kanatlarından. Sazın, sözün, türkülerin tükenir, ellerin koynunda kala kalırsın. Şakaklarına kar yağıyor bilesin ey acı. Gül açan yüzlerimizde göğeriyor rengin senin de. Biz seni ta eskilerden tanırız. Hani göğüslerimize taş olur inerdin, avuçlarımızda Hira dağıydın. Al atların tam yerine ayarlanmış yelelerinde Akdeniz rüzgarlarına karışan sendin. Biliyorum, hiçbir tarih yazmayacak ve bir sır gibi kalacak yakılan kitaplarda. Göbek bağı anasından henüz çözülmemiş bebelerimize mitralyözlerin Washington'dan ayarlandı. Seni de yakarlar bir gün ey acı. Bir taptuk kul gözlerinden vurursa parmakların eğri ağaç tutamaz. Çığlıkların çağlar aşar, duymazsın. Ve ben biliyorum, örümceği, mağarayı, güvercini, asayı ve İbrahim'in baltasını ben biliyorum. Nereden başladı bu kesik dans? Ve bu dansa karşı afyonlanmış hecin yüzlü insanlar kim? Kim kimin yanında? Kim kimin karşısında? Meclis kürsüsünden konuşan bu adam kim? Üsküdar Kız Lisesi'nde okuyan genç kız çantasında kimin fotoğrafını taşıyor? Kadıköy vapurunda sigara tüttüren delikanlılar neden gülüyorlar ki?

Seni de vururlar bir gün ey acı, Filistin'de sapan taşlı çocuklar. Dalın, kolun, fidelerin budanır, kuru bir pütükle kala kalırsın. Öyle bakmayın balkonlarınızdan. Fırat Nehri ayrılık çıbanına tutuldu. Damarlarımızı yırtıyor. Tuna Nehri onulmaz boşnak sızıları pompalıyor yüreğime. Plevne türküleri altlara dönüşürken Çeçenya'da yiğitler inancın, emeğin ve aşkın kılcal damarlarına ulanıp sustular. Ve ne Bağdat'tan, ne Şam'dan, ne Mekke'den, ne Diyar-ı Bekir'den, ne İstanbul'dan, ne Buhara'dan bunca telefon direğine rağmen kimse kimseyi duymuyor. Seni de vururlar bir gün ey acı, Halepçe'de soldurulmuş gül gibi. Bu sevdaya düşsen sen de yanarsın.

suskun, sıcak, uzun yaz geceleri. Ve siz, ey analar, hani siz gecelerinizi böler, çocuklarınıza ninniler söylerdiniz. Hani siz fatihler doğururdunuz. Gelin kızların giysileri kirletildi. Çocuklar hep yetim kalıyor. Elem yecidke yetimen feerle.

0: Ve ben biliyorum, ben biliyorum İstanbul'un, Bağdat'ın, Diyarbakır'ın, Mekke'nin birbirine nasıl bağlandığını, nasıl çözüldüğünü sonra. Ey insan, ey insanlık, ayağa kalk. Kolları ve bacakları budanmış delikanlıları, boyunları gövdesinden ayrılmış insanları, gözleri uyur gibi kapanmış kan pıhtıları içindeki bu çocukları, gelişmiş laboratuvarlarınızda dikkatle inceleyin. Ve bir gün bu dünya gül bahçesine dönecek. Bunu böylece bilin ve unutmayın.
1: Radyo Üsküdar, kurucu rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Yüreğime bir gül çizdim kanlı yaşıyla. Yaktın beni, küle döndüm, dumana döndüm. Nasıl edem, nere gidem dertli başıyla. Bilemedim, teli kırık kemana döndüm. Canım aldın, can evimden vurdun ya sen de. Küstüm sana, faydası yok, geri dönsen de. Sen de vefasız çıktın, sen de hayırsız çıktın. Sen de vicdansız çıktın. Atın batsın.

zaman ola, devran döne, sen de çekesin. Yitiresin umudunu, heder olasın. Aşka düşe kahrolasın, candan bıkasın. Ömrün boyu bir kez olsun, gülmeyesin. Sen ki beni rezil ettin yedi cihanda. Yalan oldum, talan oldum senin sayende. Sen de vefasız çıktın, sen de hayırsız çıktın. Sen de vicdansız çıktın, adın batsın. Beni özleyince bir nehir yatağını bulsun. Kor düşsün dağlarına, ceylanlar suya insin. Sesime bakıp da ağlıyorum sanma. Seni özleyince böyle olsun biraz da. Canım aldın, can evimden vurdun ya sen de. Küstüm sana, faydası yok, geri dönsen de. Sen de vefasız çıktın, sen de hayırsız çıktın. Sen de vicdansız çıktın, adın batsın. Ayrılıversin yaprak dalından, insan sevdiğinden ayrılıversin. Kan damarından, can pazarından, adam baharından ayrılıversin. Dağda dört mevsim erimeyen kar var ya, yokluğun öyle erimesin. Sen de vefasız çıktın, sen de hayırsız çıktın.

Uğurcan Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

0: Heybe, hazırlayan ve sunan Uğurcan Bolat.
1: Radyo Üsküdar.

Burcan Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Hey Be programını dinlediniz. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Radyo Üsküdar, bilimde sınırları aşan, dünyayı değiştiren o büyük güce kulak ver. Burası Alper Gezer Avcı ile uzayda deney yapan Teregenmer ile geleceği kodlayan G20 zirvelerinde Türkiye'yi temsil eden tek üniversite Üsküdar Üniversitesi. Zengin akademik birikimi, ileriye dönük meslek odaklı programları, dinamik öğrenci toplulukları, en son teknolojiyi kullanma imkanı, merkezi konumlu kampüsleri ve daha pek çok avantajıyla bilimde sınırları aşan üniversite seni bekliyor. Gelecek için sadece eğitim değil, CRISPR'dan yapay zekaya, nörogentikten kök hücreye kadar Ar-Ge'nin kalbi burada atıyor.

3500'ü aşkın uluslararası öğrencimiz ve Türkiye'de ilk kez müfredata giren pozitif psikoloji dersimizle fark oluşturuyoruz. Kendi manifestonu yazmaya, çok kültürlü bir geleceğe ve dijital dünyanın zirvesine yürümeye var mısın? Üsküdar Üniversitesi, insanı anlamaya bir adım daha. Şimdi en güçlü sesi seç. Senin vaktin, senin geleceğin. Unutma, hayat tercihtir.

canım bilip can evine girdiğim, sevgisiyle ihsanına erdiğim, neye baksam hayalini gördüğüm, içim dışım, yanım yörem hep sensin. İnançlarım, yasam, törem hep sensin.

yokluğun var ölüm korkusu gibi. Mübareksin ekmek gibi, su gibi. Dudağımdan eksilmeyen hu gibi, aklım fikrim, dilde zikrim hep sensin. Niyazlarım, Hakk'a şükrüm.

çevresinde dolaştığım nur yüzlüm, hasretiyle belendiğim nur yüzlüm, hak katında evlendiğim nur yüzlüm, dünya ahiret eşim, şahım hep sensin, işim gücüm, günüm gecem,

mutsuzluğum bitmiyor. Kalbim, beynim, can damarım hep sensin. Ünüm, şanım, bütün varım hep sensin. Bütün beyazlarda yüz aklığın var. Tertemiz sularda berraklığın var. Aldığım her nefeste sıcaklığın var. Tek sevdiğim, iki gözüm hep sensin. Tanrı şahit, özüm, sözüm.

0: Üsküdar.
1: Ağla gözüm ağla, gülmezem ayruk. Gönül dosta gider, gelmezem ayruk. Ne gam bunda bana bin gez ölürsem, anda ölüm olmaz, ölmezem ayruk. Yansın canım, yansın aşkın oduna. Aksın kanlı yaşım, aksın, silmezem ayruk. Göyündüm aşk ile ta kül olunca, boyandım rengine, solmazam ayruk. Beni irşad eden mürşidi kamil yeter, bir el almazam ayruk. Varlığım yokluğa denişmişim ben, bugün cana başa kalmazam ayruk. Fenadan bekaya göç eyler olduk, yöneldim şol yola, dönmezem ayruk. Muhabbet bahrinin gavvası oldum, gerekmez ceyhune dalmazam ayruk. Dilerim fazlından ayırmayasın, hocam senden özge sevmezem ayruk. Söyler aşık dilinden bunları Yunus, eğer aşık isem ölmezem ayruk.

Geldi geçti ömrüm benim, şol yel esip geçmiş gibi. Hele bana şöyle gelir, şol göz açıp yummuş gibi. İş bu söze hak tanıktır, bu can gövdeye konuktur. Bir gün ola çıka gide kafesten kuş uçmuş gibi. Miskin Adem oğlanını benzetmişler ikinciye. Kimi biter, kimi yiter, yere tohum saçmış gibi. Bu dünyada bir nesneye yanar içim, göynür özüm. Yiğit iken ölenlere gök ekini biçmiş gibi. Bir hastaya vardın ise,

Bir miskini gördün ise, bir eskice verdin ise, yarın anda karşı gele hurle donun biçmiş gibi. Yunus Emre, bu dünyada iki kişi kalır derler. Meğer Hızır İlyas ola, ab-ı hayat içmiş gibi.

Radyo Üsküdar, Kurucu Rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Ay koyu nereye gitti? Nasıl yok olurmuş bir anda insan? Sanki bu dünyada hiç yok imişsin. Güneş gurup etti, o da karardı. Bir anda yok oldun sen hayal kim? Şimdi düşünürüm senden ne kaldı? Gönlümde hatıran kara hal kim? Beni boya başa getirdin anne. Bize borçlu bildik her zaman seni. Sen beni dünyaya getirdin anne. Bense yola saldım dünyadan seni. Sen bana beşikten ninni çalmışsın. Ninni çalsam sana benden. Senin şirin şirin ninnilerini sana kaytarayım cenazende mi? Uykum şirin olsun diyerdim bana. Uykum şirin olsun deyim mi sana? Gerek men başına dönüp dolanım, beni hayat için hep uyutanım. Söyle ölümcüm, söyle nasıl uyutayım seni ben bugün? Bu nasıl dünyadır anlayamam ben. Cilvesi cürbecür, rengi cürbecür. Dün öz nefesiyle seni isiden, bugün buza dönüp taşa dönüftür. Bu nasıl dünyadır? İnsanoğlunun hayali göktedir, kendi yerdedir. Sağken omuzunda hayatın yükü, ölende cesedi çiğinlerdedir. Bu nice dünyadır, bu nice dünya. Ölüm hakikat, hayatı rüya. Derdimin, gamımın ortağı sendin. Niye yüz çevirdin ya, niye benden? Derdin bana gelsin diyerdin hani. Niye dert ekledin derdime ya sen? Annem...

Annem kimse seni darıltmamıştır. Ben seni darıltan kadar. Şimdi kime açsam derdimi bir bir, kim benim derdime yanar sen kadar. Evin her küncünde görünür yerin, gözüm ahtarıcıdır anne, ey anne. Ninem hani diyor küçük Azerin, ne cevap vereyim ona ey anne. Bilmem, bilmem bu ölüm nedir. Ha sen hayattayken ey anne, nefesin ey annem hala evdedir. Kendin yer altında taşa dönmüşsün. Bugün, bugün 7 gün oldu annem. 7 gün bizimle beraber ağlar odalar. Sene, yalnız sene demek için gönlümde bilsen ne kadar sözüm var. Kimleri çağırak bugün 7'ye? Halalar bacılar soruyor mene. Anneme soralım o bilir diye ben yüz tutuyorum senin odana. Annem, annem ısmarlandın anne torpağa. Bu ölüm sineme çekti dağ beni. Sen benim arkamda benzerdin dağa. Sanki de arkamdan uçtu dağ beni. Kızımın adıdır senin öz adın. Bu da göz dağıdır bana bugün de. Son defa sen bana bakıp ağladın. Suretin mezara gitti gözümde. Ömrü başa vurdun 60 yaşında. 60'ın üstünde duruf yaşımda. Artık senin için durduğu zaman ölüm benim için dolaşır. Gün olur akşam, vakit geçer. Sen benden uzaklaşırsın. Ben sana gün be gün yakınlaşırım. Annem öz ismini kızıma verdi. Annem torununu çok isterdi. Küçük torununu koyup yerinde, annem tam sakince dünyadan gitti. Kızımın meyilli nazarlarında annemi görürüm. Annem şimdi. Torun ninesine benziyor aynen. Büyüyor, yüceliyor yılbayıl kızım. Yeniden büyüyor annem, yeniden. Annemin özüdür tam sanki kızım. Hayat kendi garip sırlarından bize renkli renkli muciz gösterir. Kızımı ismiyle çağırmıram ben. Ey anam diyerek o da hay verir. O benim annemdir. O benim annem. Ancak bir farkı var bunu yatsımam. Bir vakit annem bana can can diyerdi. Şimdi ben anneme can can diyerek. Bir vakit annem beni çok isterdi. Şimdi ben annemi çok isterim. Ben annemi çok isterim. Ben sen...

0: Kainatta her ne varsa, üç harf ile beş nokta. Ayın, şın, kaf. İşidin ey yarenler, kıymetli nesnedir aşk. Değmeleri bitinmez, hürmetli nesnedir aşk. Hem cefadır hem safa, Hamza'yı attı kafa. Aşk iledir Mustafa, devletli nesnedir aşk. Dağ düşer küleyler, gönüllere yol eyler. Sultanları kul eyler, hikmetli nesnedir aşk. Kime ki vurdu ok, gussa ile kaygı yok. Feryat ile ahı çok, firkatli nesnedir aşk. Denizleri kaynatır, mevce gelir oynatır. Kayaları söyletir, kuvvetli nesnedir aşk. Akılları şaşırır, deryalara düşürür. Nice ciğer pişirir ki ey odlu nesnedir aşk. Miskin Yunus neylesin, derdin kime söylesin? Varsın dostu toylasın, lezzetli nesnedir aşk.
1: Radyo Üsküdar.

Gözlerini getir, yarı umutsuzluğum. Yaprak gibi döküleyim önüne. Solayım, beter olayım. Gözlerini getir, öleyim. Bilmeden çocukça sevildiğini ve bayram sabahınca beklendiğini, Kaf Dağı'ndan güneş getirir gibi gözlerini getir. Getir gözlerini, öleyim. Kimsesizim. İlk kez bu kadar suskunum. Sana söylemiyorum. Yıldızlara uzanmışım her akşam. Ve bağlanmış, ve kınanmış, ve hep karşında yitirmişim. Ne olur, ne olur gözlerini getir. Ustam, getir gözlerini, öleyim.

Ben biraz şairim, biraz divane. Çarmıha gerseler öldüremezler. Sırrım saçımda değil, yüreğimdedir. İstersen dost, İstersen düşman gibi gözlerini getir. Ustam, getir gözlerini, öleyim. Ben yine kaybettim, görmüyor musun? Şafak yangınından yaralı çıktım. Ve ben ustam, gözlerinle yakılası bir şiire başladım. Kaçtıkça sana döndüm ve artık gülü bıraktım, menekşe yaprağını, kitaplarımı, suskun maceramı. Bu şiir bitsin. Bana peşini bıraktığın bir hayatı değil, gözlerini getir. Gözlerini getir ustam, getir gözlerini, öleyim. Gözlerini getir. Gözlerini getir yarı umutsuzluğum. Yaprak gibi döküleyim önüne. Solayım, beter olayım. Gözlerini getir ustam, gözlerini getir, öleyim.

0: Radyo Üsküdar.
1: Zihnimin dalgınlığı adımlarımı aksediyor. Kül rengi bulutların perdelediği güneşin ışıkları vurmuyor kaldırımlara. Kimsesizliğimi ve çaresizliğimi yüzüme fısıldıyor soğuk kaldırımlar. Ve mevsim sonbahar. Geceden kalma yorgunlukla kaldırımlara serilmiş yapraklara acıyarak baktım. Tıpkı benim gibiler. Sağa sola savrulmuş, perişan ve anlaşılmaz bir haldeler. Sararmış yaprakların hüznünden daha çok hüzün var yüreğimde. Erzurum tren garında bir akşamüstü yalnızım, hem de yapayalnız. Eğri eğri düşen yağmur damlalarında teselli arıyorum. Ruhumu ıslatan bu şehirde belki de korkmadığım tek şey yağmur. Çocukluk günlerinin ebem kuşaklarını hayal ediyorum. Anneannemin şefkat dolu bakışları, gökteki rengarenk parıltılardan daha sevecen geliyor bana. Şimdi ne kadar da çok ihtiyacım var ilgiye, şefkate ve yürekten sevgiye. Yüreğimin orta yerine hasretin düştü bu şark vilayetinin dondurucu havasında. Nedendir bilinmez ama garip bir hüzün sardı ruhumu. Şehrin yakamozlarında kıyılarıma medcezir dalgaları vuruyor. Bu şehir sensiz ağlıyor. Ağlamak istiyor bu gökyüzü, bu şehirde sensiz ağlamak istiyor. Fakir yüreğimle hayallerimin kıyısına uzanıyorum. Meğer ne kadar da sevmişim seni. Silindir rüyalarımı süsleyen renkler. Kar tanelerinde oynamıyor artık yüreğim. Üşüyorum, özlüyorum bu mavi gökyüzünün yalancı sıcaklığında. Düşlere daldım heyhat. Düşlerde bile yalnız kalmışım. Birden çalsan diyorum kapımı. Ansızın uyandırsan beni. Kurtarsan bu kabustan.

0: Kurtulsam sensizlikten, güneşi getirsen bana, yani sen gelsen diyorum. Gecenin karanlığında ellerimi tutsan, işte geldim, karşındayım desen, çok şey mi istemiş olurdum. Ellerime yokluğunun kelepçesi vuruldu, yüreğimi ayaklarından astılar. Sana çiçek veremem can, ellerim acıyor, ellerim bağlı şimdi, ellerim tutsak sensiz şehirde. Haykırmak geçiyor içimden, gökler dolusu haykırmak istiyorum. Göğün mavisine boyanmış gözlerimden, yalnızlığımı çağıldayan yaşlar akıtmak istiyorum. Sevmediğim bu şehrin kaldırımlarına seni yazmak istiyorum. Sevgili, elimde sana verilmemiş bir aşk mektubu. Güven veren çehresiyle istikbalimi aydınlatan sevgilinin hayaline yürüyorum. Bu şehrin kaldırımları kadar insanları da soğuk. Ruhumu üşütüyor bu şehrin insanları. İçimde filizlenen taptaze duygular sanki vurgun yemiş gibi. Sana şiirler yazmak isterdim bir şairin hayata bakışıyla. Hani şiirler vardır, kafiyesi gözyaşı. Şiirler vardır, damla damla çile damıtır, ızdırap akıtır. Şiirler vardır, her kelimesi sancılar kuşanmış. Şiirler vardır, yanan bir gönlün resmedilmiş sancısı. Ve şairler vardır, sırtlarında sancısa da, sana hüzün dolu şiirler yazıyorum istasyon salonunda. Ve ben ürkek ve utangaç kelimelerimle seslendiriyorum hüznümü. Şiirlerden yaptığım ızdırap buketime seni ekliyorum. Kadife duygularla, ipekten dokunuşlarla yöneliyor yüreğim. Izdırabı anlatan şiirlerden kutsal sancılar dileniyorum. Bir umuda tutunur gibi, bir sevdaya sarınır gibi. Dudaklarımdan dökülen titrek kelimelerimle, ağlayan, inleyen insan eyle, duasının sıcaklığına sığınıyorum. Anladım ki kırılan mızraftan yaralı vicdanıma, paslanmış yüreğime yankısı dinmeyen bir hitap kalır. Ey hüzün, anladım ki her şey seninle. Sen Hakk'a giden yollarda vuslata vesile.
1: Münzevi Mısralar.

Radyo Üsküdar, Kurucu Rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Ne sen beni gördün, ne de ben seni. O büyük tesadüf olmadı farz et. Tanışmamış gibi olalım senle.

Farz et bir rüyaydı. Uyandım, bitti. Farz et bir hayaldi. Kayboldu gitti. Farz et ki gözlerim bir oyun etti. İki gözüm seni görmedi.

0: Farz et bir rüyaydı. Uyandım, bitti. Farz et bir hayaldi. Kayboldu gitti. Farz et ki gözlerim bir oyun etti. İki gözüm seni görmedi farz et.
1: Radyo Üsküdar.

Yaz henüz gelmişti ben ayrıldığımda. Kaç vakit oldu, kaç ay, kaç yıl, kaç asır evimden ayrı. Ha benim ruhumun teri memleketim. Dünyayı verseler değişmem çayırındaki bir çiğ tanesini. Meğer gurbet dediğin mahpusluğumuş güneşli avlularda yaşanırmış öylesine. Dönüşümde ne bulurum bilemem. Bildiğim döneceğim ey verilmiş sözüm, edilmiş yeminim. Elbet bir gün döneceğim. Yıl kaç olur, hangi mevsim bilemem. Elimde takvim yapraklarından güller, gözümde bir çocuk, saçlarımda kar. Bunca acıyı boşa çekmez hiç kimse ve bunca ölümden kolay dönülmez.

0: ceylanı bu acı yetti.
1: Radyo Üsküdar.

0: Radyo Üsküdar.
1: Maviye, maviye çalar gözlerin, yangın mavisine rüzgarda asi. Körsem, senden gayrısına yoksam, bozuksam, can benim, düş benim, ellere nesi? Hadi gel, ay karanlık, itten aç, yılandan çıplak. Vurgun ve bela, gelip durmuşsam kapına, var mı ki doymazlığım, ille de ille sevmelerim, sevmelerim gibisi. Oturmuş yazıcılar, fermanım yazar, ne olur gel, ay karanlık. Dört yanım puşt zulası, dost yüzlü, dost gülücüklü. Cigaramdan yanar, alnım öperler, suskun, hayın, çıyansı. Dört yanım puşt zulası, dönerim, dönerim, çıkmaz. En leylim gecede ölesim tutmuş, etme gel ay karanlık.
0: Radyo Üsküdar.
2: Uğur Can Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

Kelimeler, yalanlar ve yanlışlıklar getiriyor bana. Biz sulara alışalım. Sen bana denizlerin renginde, el değmemiş mavilikleri içinde taşıyan yosun kokulu bir gülümseme gönder. Çünkü ben boğuluyorum. Terk edilmiş göğsümde acı bir çığlık, bir yol kavşağında yalnız kalmanın anlamını kavramış bir yürek, yorgun, terli ve yenilmiş bedenim çöle suyu anlatmak istiyor. Kuşları kanatlandıran sırrı öğrendim. Yaşlandım ve burası bana dar. Ben telaşlı bir çığlığım, acelem var. Rüzgarım saçlarını özlüyor. Bakıyorsun ve bir dağ eriyor içimde. İstersen ben bu saadeti ve rüyaları yağmur altında ıslananlarla paylaşabilirim. Ağlayabilirim üstelik. Bahar yok diye bu kentin dağların isyanına katılabilirim. Yeter ki sen ol son tebessümümde. Sen hangi vaktin nergisisin ki vakit yok deyip bana geceyi anlatıyorsun? Harlıdır benim ateşim, üşüme. Benim ülkem denizlerin ötesinde kurulacak. Düşlerimi yorumladı annem. Güzelliğin maruratı bu sulardan geçsin. Şimdi öyle bir vakti seç ki sevgilim, sakın Nisan olmasın. Toprağımda izin, aynalarda yüzün kalsın.

Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Yeryüzündeki Allah'ın seyyah melekleri ümmetimin salatu selamını bana anında ulaştırır.

Radyo Üsküdar, kurucu rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

O şehirde yine şarkılar söyleniyordur. Karşılık görmemiş sevgiler üstüne. Işıkları sönmüş odamda yarım kalmış şarkımı duyuyor musun? Beni sorarsan yine yapayalnızım. Sen sıcak döşeğinde rahat uyuyor musun? Boş kalan yastığını başkası mı doldurmuş? Ellerini okşayan o yabancı kim? Öyle uzak bakma yüzüme. Seni artık yolundan döndürecek değil. Ne o? Gözlerin dolmuş. Yoksa ağlıyor musun? 40 yılda bir de olsa

Işık yüzün gülmüyor. Anlat, nedendir? Yine aşksız, yine bomboş mu için? Niye ellerin soğuk, yoksa üşüyor musun? Mutluluğun peşinden hala koşuyor musun? Kar mı yağdı güvendiğin dağlara? Seni de bir türlü ondurmadı mı kader? Üzme kendini. Her şeye rağmen dünya yaşanmaya değer. Bu yerler, bu alem

Radyo Üsküdar, Kurucu Rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Yapamadım. Gece saat 1'e geldi. Uyku gözüme girmedi. Sen eskiden bu saatlerde benim beşiğimi sallardın. Uykunu harap ederdin benim için. Ağladığım zaman, sancılandığım zaman kalkardın, süt verirdin, nane kaynatırdın. Ana, canım ana, hayalin önümde bir anıt gibi durur. Sen şimdi leğen başında oturmuş hamur yollarsın. Yarın ekmek yapacaksın, gözlerin tezek dumanından yaşaracak, alnında ter bulgur bulgur kabaracaktır. Peynirle ekmek yapacaksın, ben orada yokum ağlayacağım.

0: Radyo Üsküdar.
1: Uğur Can Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

Radyo Üsküdar, bilimde sınırları aşan, dünyayı değiştiren o büyük güce kulak ver. Burası Alper Gezer Avcı ile uzayda deney yapan Tergenmer ile geleceği kodlayan G20 zirvelerinde Türkiye'yi temsil eden tek üniversite Üsküdar Üniversitesi. Zengin akademik birikimi, ileriye dönük meslek odaklı programları, dinamik öğrenci toplulukları, en son teknolojiyi kullanma imkanı, merkezi konumlu kampüsleri ve daha pek çok avantajıyla bilimde sınırları aşan üniversite seni bekliyor. Gelecek için sadece eğitim değil, CRISPR'dan yapay zekaya, nörogentikten kök hücreye kadar Ar-Ge'nin kalbi burada atıyor. Hep İstanbul ve Üsküdar Üniversitesi Diş Hastanesi, bilim ve uygulama ortaklığında sağlıkta öncü, yüzden fazla bölümle kariyerde güçlü, mavi diploma ile dünyada özgürsün. Şehrin tam merkezindeki 5 yerleşkemiz, 3500'ü aşkın uluslararası öğrencimiz ve Türkiye'de ilk kez müfredata giren pozitif psikoloji dersimizle fark oluşturuyoruz. Kendi manifestonu yazmaya, çok kültürlü bir geleceğe ve dijital dünyanın zirvesine yürümeye var mısın? Üsküdar Üniversitesi, insanı anlamaya bir adım daha. Şimdi en güçlü sesi seç. Senin vaktin, senin geleceğin. Unutma, hayat tercihtir.

Uğurcan Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha. Uğur Can Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

çılgın zamanlarda yaşamak bize düştü. Ölümün acımasızlığı her zamankinden beter. Gidenler, gelenler, düşenler. Ah zamanın sonsuzluğunu anlamayanlar. Düştük yola, güzel şeyler bulmak umuduyla. Işıklarıyla büyük şehirler yol oldu bize. İş sürdük yan.